herkese.

0: 95.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: This is Blues Power.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: all around this world.
1: Radio Exxon.
2: Radio Exxon. 1, 2, 3.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: ...21 Ağustos 1952... The Clash gitaristi, solisti ve söz yazarı Joe Strummer Ankara'da dünyaya geldi. Strummer 2002 senesinde hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen Paribu Art'ta bu hafta
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğine bakacağız.

0: Emir Yargın, Class Pop gecesiyle bu akşam Paris Boards sahnesine konuk oluyor. Paris Boards Summer Vibes etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konserde Türkçe pop müziğin unutulmayan hitleri Emir Yargın'ın kendine özgü yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Emir Yargın ile Class Pop bu akşam 21'de Paris Boards'ta. Paris Boards etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boards Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Radyo Eksen.
5: Radyo Eksen.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe

0: efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Karnın zil

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Kalbin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Karnın zil çaldığında...
5: Yüksek proteinli bir şeye... Sardanel tonlu aç ye.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Listen to me now.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...21 Ağustos 1997... Oasis'ın Be Here Now albümü yayınlandığı gün 350 bin kopya satarak İngiltere tarihindeki en hızlı satış yapan albüm oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz alalım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
6: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğine bakacağız.

0: Emir Yargın, Class Pop gecesiyle bu akşam Paris Boards sahnesine konuk oluyor. Paris Boards Summer Vibes etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konserde Türkçe pop müziğin unutulmayan hitleri Emir Yargın'ın kendine özgü yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Emir Yargın ile Class Pop bu akşam 21'de Paris Boards'ta. Paris Boards etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boards Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 21 Ağustos 1967. The Doors Strange Days adlı ikinci albümünü Sunset Sound stüdyolarında kaydetmeye başladı. Strange.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank. Daima seninle.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
5: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Günlerden Cuma, 21 Ağustos. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Snow Patrol'la programı açtık. Fallen Empires albümünden de dinlediğimiz şarkı In The End. 2010'ların başındaydık. Friendly Fires'la devam edelim. Kiss of Life.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Time Is My Everything, Solarized albümünden solo kayıtla Ian Brown radyolarınızdaydık. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa The Years'la devam edeceğiz yayına. The Second Part.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

1996 sonbaharındaydık. Skunk Anansi ve Stoosh albümlerinden Radio X'de Twisted Everyday Hurts. Bugünkü programda Strokes'la devam edecek. Juice Box.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Yeah Yeah Yes sonrasında dinledik True Romance, Kaliforniyalı post-punk ekibi She Wants Revenge'den eksendeydi. Bu saatin kapanışını Fontaines DC ile yapıyoruz. Here's the thing.

Luciano Torrini'nin Me and Armini albümünden yayınladığı 3 single'dan sonuncusu Jungle Drum. Eksen 96.2'de dinledik 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Sırada Black Keys frontmeni Dan Auerbach var. Shine On Me.

White Wedding. Billy Idol bu şarkıyı kız kardeşinin evliliğinden esinlenerek yazıyor. Aynı isimli 82 çıkışlı albümden Radyo Eksen'deydi. Falls'la programa devam edelim. Inhaler Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Blur diskografisinin ilk günlerindeydik. Grubun İngiltere'de ilk 10 içerisine dahil olan ilk şarkı There's No Other Way Amerika'da da listelere ilk kez bu şarkıyla girmişti İngiliz ekip. Sırada Blossoms var. 96.2'de Meet Me In Love.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 21 Ağustos 1965. The Rolling Stones Out of Our Heads ile 3 hafta geçireceği Amerika albümler listesinde 1. sırada yerini aldı. Out of Our Heads grubun liste başı olan ilk albümüydü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

İngiliz modern folkunun son 15 yıldaki en önemli temsilcilerinden Mumford & Sons onları ilk kez Say No More albümleriyle tanımıştık. Little Lion Man'le dinledik. Ardından saati The Killers kapatacak Mr. Brightside.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğine bakacağız.

0: Emir Yargın, Class Pop gecesiyle bu akşam Paribu Arts sahnesine konuk oluyor. Paribu Arts Summer Vibes etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konserde Türkçe pop müziğin unutulmayan hitleri Emir Yargın'ın kendine özgü yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Emir Yargın ile Class Pop bu akşam 21'de Paribu Arts'ta. Paribu Arts etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Arts Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Arts sundu.

Bol Grammy'li müzisyen Linda Ronstadt. 96.2 ile dinledik. You're No Good. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Sıradaki In ve Somewhere Only We Know.

Burası Radyo Eksen 96.2 Krungbin dinledik son olarak. Sırada Matthew Bellamy'nin oldukça kişisel dediği bir şarkı var. The Resistance albümünden sıradaki kayıt Undisclosed Desires.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Karnın zil çaldığında...

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

I'm Out of Time, Oasis'in Dig Out Your Soul albümünden dinlediğimiz bu şarkının sözleri alışılmışın dışında Liam Gallagher'a. 18.37 bugünkü program Richard Hawley ile devam edecek. Tonight the streets are ours.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Karnın zil

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: sacrifice for the nation. I have never been a quitter.
1: Manic Street Preachers'dan Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Grubun hayal kırıklığına, nefrete, aşka ve asla pes etmemeye dair bir film müziği olarak nitelediği The Love of Richard Nixon. Eksendesiniz. Yeni ve aynı zamanda bugünkü programın son saatine Kaiser Chiefs'le başlıyoruz. Never Miss a Beat.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

1972 yazındaydık. Ziggy Stardust, David Bowie, 80-96-2 burası. 8'e dek ben Güven Radyolarınızdayım. Sırada 311'dan All Mixed Up.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta. 13 Ağustos'ta gerçek bir hikayeden esinlenen Oscar adayı Lion, 20 Ağustos'ta Greta Gerwig imzalı Barbie, 27 Ağustos'ta Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans'lı Materialist, 3 Eylül'de ise Christopher Nolan'ın kült bilim kurgu klasiği Interstellar sahnede. Biletler için Paribu Pass.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

Richard Wile diskografisinden bir klasik Radyo Eksen 96 2'deydi. Pretty Pin Pin. Son yarım saate girerken sırayı Arctic Monkeys aldı. 2010'ların başındayız. Eksen'de Black Treacle. Lady.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

haftaki programın sonundayız. Önümüzdeki hafta yayınlar olmayacak, kısa bir tatil. Umarım bir sonraki hafta tekrardan görüşebiliriz. Kapanışı Radiohead The National Anthem'la yapacak. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün saat 23 Özgür Can Öney Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, You Shook Me All Night Long, AC/DC'den geldi yine muhteşem bir konser kaydıyla. Evet, hız kesmeden ikinci şarkıya geçiyorum. Bad Medicine, Bon Jovi.

Evet. Bad Madison Bon Jovi'den geldi. Bon Jovi'nin en iyi albümü New Jersey'den. Ben bugün böyle bir parti havasındayım, duramıyorum. Biraz daha devam edelim, sonra konuşuruz arkadaşlar. Action. Def Leppard.

Evet, Black Sabbath'dan Nick Shining. Böyle grupta o dönem sadece Tommy Iommi var orijinal kadrodan, ama benim de nedense en sevdiğim sound'un olduğu dönemdi Black Sabbath'da Ozzy'den sonra. İlk Black Sabbath şarkım da Shining'di. Evet, Primal Scream, Motley Crue.

Primal Scream modlu ekurdan dinledik. 96.2 Radyo Eksenli All Access'tesiniz. Cuma akşamı tam gaz devam ediyor. 6 numaraya geldik. Klasiğimiz Kiss. Do You Love Me?

Evet, Aerosmith'ten geldi muhteşem, efsane grup Aerosmith'ten geldi Crying. Get a Grip albümünden. 90'ların başında bu grunge saçmalığı çıktığı zaman ayakta kalan, survive eden birkaç sağlam gruptan biriydi Aerosmith. 70'lerden beri piyasadalar ve Get a Grip gerçekten 90'ların başında bütün ödülleri silip süpürmüştü. Şarkılarda, klipleriyle MTV'de durmadan dönüyordu. Sırada benim çok sevdiğim şarkı var. Keep on Loving You, Are You Speedwagon. Bu şarkıyı İsviçre ve Los Angeles'a yollarım.

Evet, Ozzy ve Lita'dan dinledik If I Close My Eyes Forever. Biraz fazla romantik oldum son birkaç şarkıdır. Son şarkıya gelmişiz. Biraz gaz bitirelim de cuma gecesine ve devam edelim parti moduna. Wasp'tan geliyor Wild Child.

Evet, Wild Child, Wasp'tan dinledik. Evet arkadaşlar, bir yol ayakçısının da sonuna geldik. Spotify listemi soruyorsunuz. Instagram story'den paylaşıyorum All Access bittiği zaman. Bazı yeni şarkıları da ekliyorum. 5 tane listem var All Access. Zaten biliyorsunuz programından da All Access. On the Road var, daha country, daha southern rock, old school sevdiğim şeyler olan. Flashback var, 80'ler. Heartbreak Station var, baladlar. 5 tane listem var. Bir bakın derim. Herkesin sevdiği bir şey bulacağına eminim orada. See you next Friday.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen.
1: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
2: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Progressive Rock'la dolu bir playlist hazırladım sizlere, setlist playlist hazırladım. Umarım keyif alırsınız. Efsane Progressive Rock devi Kanadalı grup Russian Tom Sawyer'ıyla başlıyoruz programımıza ve yeni ve eski gruplarla karışık bir şekilde devam edeceğiz gecemize. Evet, Rush'la başlayalım. Tom Sawyer şimdi Babanda mı Punk'ta?

Evet, Kanada'nın dünyaya sunduğu ve en acayip mevzulardan birisi herhalde Rush'tı. Yıllarca birçok Amerikalı grubu da etkilediler. Progressive Rock camiasını etkilediler. Sıradaki diğer bir ekibimiz ise Jethro Tull. Onların da Rules to the Branches albümünden, albüme isimlerini veren Rules to the Branches'ın 2006 yılında yapılmış remaster versiyonunu dinliyoruz. Keyifli dinlemeler.

Evet, Jethro Tull bizlerle beraberdi. Rooster'ı Branches'ı dinledik. Sıradaki grubumuz ise Yes. Onlardan da 72 yılında çıkarttıkları Roundabout isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, İngiliz Progressive Rock'ın önemli temsilcilerinden Yes'i dinledik. 72 yılından bir kayıt. Sıradaki grubumuz gene İngiliz, King Crimson. Onların da herhalde ilk çalışmalarından birisi sayılır bu. Beat isimli albümlerinden Neil and Jack and Me isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, King Crimson'dan dinledik. Neil and Jack and Me. Beat albümünden de bu şarkı. Şimdi Ocean Size'dan New Pin isimli bir şarkı dinliyoruz. Bu arkadaşlar da yanlış hatırlamıyorsam İngilizlerdi. Evet, Ocean Size, New Pin, şimdi Babandamı Punk'ta.

Evet, Oceanside'dan dinledik Neopin. Sıradaki grubumuz ise Coheed and Cambria. Onlardan da Welcome Home isimli şarkıyı dinliyoruz. Bunlar nispeten daha yeni 2000'ler, 2010'lar progressive rock gruplarından.

Evet, Coheed'den Cambria'dan dinledik Welcome Home. Sıradaki grubumuz ise ELP, Emerson Lake Palmer. Yine İngiliz progressive rock'ının önce isimlerinden. Onların da nispeten popüler şarkılarından birisi olan From the Beginning isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, sıradaki grubumuz ise Electric Light Orchestra. Onlardan da Last Train to London isimli şarkılarını dinliyoruz. Bu da eski kayıtlardan birisi. Keyifli dinlemeler.

Electric Light Orchestra'dan sonra sırada bir super band var. Mike Portnoy'un davul çaldığı Steve Morse, Neil Morse, Dave Lurie ve Casey McPherson'ın yer aldığı bir super band dinliyoruz. Flying Colors. Flying Colors'dan dinleyeceğimiz şarkının ismi ise Shoulda, Coulda, Woulda.

Evet, Mike Portnoy'un davulculuğu diye bir gerçek var. Dream Theater her zaman için en sevdiğimiz keyifli ekiplerden birisi. Sırada bir başka Amerikalı grupla devam ediyoruz. Kansas. In the Spirit of Things isimli albümlerinden House on Fire isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, Kansas bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz ise Tempest. Tempest'ın Up On Tomorrow isimli şarkısını dinleyeceğiz. Tempest, Paul Williams, Alan Holdsworth, Mark Clark ve davulda da John Hisman'dan kurulu bir grup. Bu kayıtta 72 yılından. Alan Holdsworth önemli bir jazz, fusion, progresif gitaristiydi. Rahmetli oldu geçtiğimiz yıllarda. Canlı da seyretme şansım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir fuar için Amerika'da bulunurken Anaheim'da izleme şansım olmuştu. Davulda da Virgil Donati vardı. Acayip unik sound'u olan, lickleri ve çalımı acayip keyifli olan ve eminim dünya üzerinde birçok fusion gitaristini etkilemiş önemli bir karakterdi Alan Holdsworth. Onun progressive rock camiasına kattığı mevzulardan birisi de bu ekipti, Tempest. Up On Tomorrow'la programımız devam etsin o zaman.

Evet, Tempest'tan dinledik Upon Tomorrow. Sıradaki grubumuz ise, yanlış hatırlamıyorsam, Norveçli bir ekip. İsveç'te olabilir. İskandinavya'dan oldukları kesin ama İsveç sanki. Pain of Salvation. Onların da gene görece popüler şarkılarından birisi olan Linoleum'u dinliyoruz şimdi.

Pain of Salvation'ın bir isimli bir albüm var. Tavsiye ederim. Muazzam bir konsept albüm. Onu da arada söylemiş olayım. Son iki şarkımıza geldik. Sıradaki grubumuz Apex Theory. Mount Helium elemanları daha sonra bu ekibe evriliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Apo Sibley isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Çok progresif bir eser değil. Ekip de aslına bakarsanız çok progresif değil. System of a Down'a benzerlikleri var. Ermeni kökenli Amerikalı. Gene Kaliforniya kökenli bir rock grubu. Alternatif rock grubu. Ama bu şarkı çok güzel bir şarkı. Melodik yapısını özellikle çok beğeniyorum. Girişteki gitar riffini falan çok beğeniyorum. Bunu biraz kendim için çalıyorum şimdi. Apex Theory'den dinliyoruz. Apo Sibley. Şimdi radyolarınızda.

Evet, Apex Theory'den dinledik Possibly. Sırada ise bu gecenin son şarkısı ve son grubu projesi var. Serkan Atay ve Merve Durceylan ortak çalışması Yenilmezler isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Evet, Babandamı Punk'tı'dan herkese iyi geceler. 96.2 Radyo Eksen'den selamlar, sevgiler ve Serkan Atay çalışması Merve Durceylan sesiyle Yenilmezler'le hepinize iyi geceler.

96.2 Radyo XM. What do you do?